değişimi duymak yarısı değişim yok. Değişim tezgahı sualında sper para. Radio Status Capsule.